Hürmetli radio dinleyiciler, endi Cungoğu Nazar programımızı anlatımız. Ben Şeringül Toxti. Aldıblan, bugünkü programımızdan kısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysızlar. Cungoçu zamanı vilaşdırışının Guangxi sahibisi cesaret bilan tutulmaqda. Jajang yuqori sifatli taraqqiyot orqaliq ortaq beyish boyicha ülke körsütüş rayonu barpo qilmoqda. Karxanlarga ve xalqqa nap yetkizishda bosqichliq natijalar qo'lga keltirildi. 2000 yıllardan keyin tug'ilgan tunji sinov dunyo lavha musobaqasining chempioni Wu Yizi. Bu xil ahvol qarta sud mahkamasi zodi qanday hukm chiqardi? Nimishqa ko'pincha oshxonalar xeridalarni limon suyi bilan haqsiz ta'minlaydigan bo'lib qoldi. Bu 6 xil yemakni oz yeng. Kechada uxlaganda tishni g'o'chirlatish tishning qayrishini tezlatib yetadi. Tuvanda deyqitinglar, bugungi programimizning tafsili mazmunlarda bo'lsin.

ichivetishni kengaytish qatorliq 16 jihatdagi nuqtalik tadbirlarni o'rinlashtirdi. Jiajiang o'lkasining boshlig'i Liu Jie mundaq dedi. Biz Xi Jinping yangi davr jungguchi sotsializm ideyasini yetakchi qilishda cho'ng turib, 8 ustunlik 8 tadbir strategiyasini sodiqlik bilan amaliyotda ko'rsatib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq besh bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurishdan iborat bu yadrolik vazifani cho'ng tutib, amaliy ishlab oldin qatorda mengib, jasorat bilan ilgirlab, butun ulkı iqtisodining yangidan sijil yaxshilanishini ilgiri surib, ijtimoiy umumlikning inoqligi va muqimlikni saqlaymiz. Bütün memleket umumluğu üçün köbrek tökbü koşup, emeli herketimiz arkalık işkini tihleşini katli himaye kılıp, işkini koğdaşını katli işe aşırımız. 2030 yılıca Zhejiang iqtisadi emeli küçü, pentexniki emeli küçü, universal rekabet küçünü zor derecede aşırışka tarışıp törtkü bulup, kişi beşiği doğru kildiğen rayon işlep çıkırış umumu kımetini, terakki tapkan iqtisadi gevdelerinin seviyesi yakınlaştırıp, yenilik yartışcan Zhejiang, yuqori energiya darajalik ichivitish kuchlik o'lkasi, yuqori saviyalik madaniyat kuchlik o'lkasi, shahar yezlarni biriga o'tlashtirish yuqori sifatli taraqqiyotga jo'g'irilgan texim yuqori saviyalik ekologiya o'lkasi, idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorini zamonaviylashtirish qatorliq 6 jihatdagi qurilishda tirishib zo'r bo'sh hosil qiladi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, tövende muhbirimiz Polat Aman Nuri, 2000 yılındakin toğılgan Tunci Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çimpiyonu Wu Yisi'ni tanıştırdı.
1: Yakında 2026 yıllık Sınıq Dünya Levha Musabıqısının el kılgış musabıqısı ayaklaştı. Elimiz Mayri Wu Yisi 18'de 17 netice bilen rakibini yenip çimpiyonluk erişip, 2000 yıllardakin toğılgan Tunci Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çimpiyonu kaylandı. Şundaqla Joshintondan keyin Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionluğuna erişken ikinci elimiz mahiri bolup kaldı. Sınıq Dünya Levha Musabıqısının hal kılğış musabıqısı 35 meydanının 18 meydanında utqan tarap çempion bolıştek musabıqa qaydısı boyunca elip berilgan bolup 4 basqışqa bölüp ötküzildi. Birinci basqışta Wu Yisi raqibi bilen qaltıs musabıqılışıp 4-4 netice bilen tenleşti. İkinci baskışta Wu Yisi 10-7 netice bilen vaxtınca üstünlük erişti. Üçüncü baskışta mı Wu Yisi pürsetini çın tutup, bir numar üstünlük bilen, yani 13-12 netice bilen bu baskışını mı oğuşluğ tamamladı. En ahırkı el kılgış baskışta Wu Yisi türlük besimlerden galip gelip, 18-17 netice bilen çempiyonluk erişti. Wu Yisi'nin çempionluk sepreğe karaydan bolsaq, o nurgun danlıq mayırlarını yenip, en ahırkı el kılgış musabıqıge katnışış şerpige erişkendi. O aldıkayını bulup 10-2 netice, 13-11 netice, 13-8 netice ve 17-16 netice bilen rakıplarını yenip, el kılgış musabıqıge katnıştı. Hem de el kılgış musabıqıda 18-17 netice bilen çempionluk erişip, 2000 yıllardan keyin tuğulgan Tunji Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionu aylandı. Wu Yisi 7 yaşında bilyard oyunu bilen uçuraşkan bulup, kiçikidinle özünün pevkuladı talantını namayan kılgandı. O ilgiri mundaq digendi. Mən izcil Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionu buluşunu arzu kılattım. Wu Yisi 2003 yılı 10 ayda Gansu ülkesinin Lanzhou şehirde tuğulgan. 7 yaşında dadısı Wu Jieping'nin təsirde bilyard oyunu bilen uçuraşkan. Hem de pevkuladı talantını namayan kılgan. O yana memleket çempiyonu, Gansu ülkesindeki danlıq bilyard mahiri Daxailing'nin tərbiyesini kubul kılgan. 2012 yılı 9 yaşımı kirmigen Wu Yisi Lanzhou şehirde bilyard şayi dep nam alğan Endri bilen musabıqlaşkan. 2016 yılı 13 yaş kirgen Wu Yisi kespi meşkı atılınıp, kündü asasen okşip getirdiğen bilyard meşkini 10 yıl devamlaştırgan. 2018 yılı memleket boyunca yaş ösmürler bilyard musabıqısı da çempion bolgan. Hem de Dünya Yaşlar Sınıq Levha Musabıqısı erle 21 yaşlıklar grupsının çempionu bolgan. 2019 yılı 16 yaş kirgen Wu Yisi dadısının hemrahlıkı da Angliyanın Sheffield'a meşkı bargan. Angliyadaki dastlabki mezgillerde dadıbal işkelenin İngiliz tili asası yok diyerlik bolgaşka sel kıyınlıp kalgan. 2025 yılı 11 ayda ötküzülgen 2025 yıllık Sınıq Xalqara Levha Musabıqısının el kılgış musabıqısı da Wu Yisi 4 meydan musabıqıda 100'den artıq numarğa erişip, 10-6 netice bilen Johan Inginisini utup, kespi hayatı da tunji qetim red tertip çempionluğunu qoluq keltürgen. Bu növet Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionluğunu qoluq keltürgen dinkin, Wu Yisi bir xil etiqatının onu alğı ilgirletu atkanlıqını bildirdi. O mındaq dedi, mən izcil Sınıq Dünya Levha Musabıqısının çempionu buluşunu arzu qılattım. Bu qetimlik musabıqıda eşkimi mendek çempion buluşunu arzu qılmıgan buluşu mümkün. Wu Yisi çempion bolğan dinkin elimizden danlıq bilyard mahirlerden Zhou Xintong bilen Deng Junhui ijtimai alaqı torda Wu Yisi'ğı bolğan teleklerini bildirdi. Deng Junhui mındaq dep yazdı. Zhou Xintong'dan Wu Yisi'ğıça. Uda işki yıl elimiz mahirleri Dünya Levha Musabıqısının en yukarı mükafat sahnesine çıktı. Bu yalğızla bir halkış emez. Belkim bizgi təvə dəvir əmdilətin yetib geldi. Biz elimiz bilyard mahiri Wu Yisi'nin bunun dinkinki kəsbi hayatıga zor utuqlarını tiləyimiz.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösenya. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 5. ayının 28. günü, Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyu da kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işgâşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 5-ci 28-ci günü Jungu Pelle Akademiyası'nın 20-ci qetimliq akademik layığını, Jungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15-ci qetimliq akademik layığını ve Jungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10-ci kurultuydu kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işka aşırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Dostlarımın yadıda boğundak biz bu bir kançı günlük programlarımızda Raziya Qadir'nin Qağaz Turna namlıq povestinin aldın kısımlarını anlatkandıq. O, özü yalğız bu oyunun barcı eğir yenigini kütürüp, ahri bərdaşlıq beremeyişi kıldı. Doktor onunğa bədindeki ösmünün karakterini təkşürgendinkin andın bilgili bulduğalıqını etkanda o tolumu təşvişlendi. Ama o, şünçü uzun yıldın boyan yoldışının özdün ənsirgen haltını qaydı köyünü üçün ve yoldışının tuyuqsızla özgürüp, onunğa ballağa ve ailesi köyün bilgen haltını körüp, köyünü de eğer o rastlı özünün kesil sebeplik özgürüp, borunku haltıya qaytıdığalı iş bolsa, bu kesil azabını həsiləb tatışqı razı ikkəlikini etdi. Onda da şarapetinin təşürüş nəticisi qandaq çıqa. Qeyret rastlı muş sebeplik özgürüp, borunku haltıya qaytalamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda urnlaşdırılğan yazıcı Raziya Qadir'nin Qağaz Turna namlıq povestinin davamıdır bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, Абдот қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ме мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятлы қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavulda kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Nedo Şaman apamının əşu qan dəryasının ötənmək qilişidini ənsirəb bu naxşını etqan boğaymıdı. Eh, qan dəryası. Sal körükni dol qulla ara. Bu dəm yitib bağan aldınğa. Bir məzlumdur dilləri yara. Ayaqlardan tamçılığan qan, öz qınıdır özünün haman. Yürükiye tolğını yene, pəvəs köz yaş, məngülük peğan. Yaxmısı mı gər sanı mubada, onun ayaqlarıdaki qan. Yürükiye tolğan köz yaşla, örü kılıp bir tal teşinni, onu barar yerige başla. Onun sevelleri mağa təəlluq. Qan deryasığa tuncuqay mınrət, yetsili o güzel kırgaqqa. Nedo Şaman naqşı etuvatqanda nexal, xuddi hər bir söz seri qərgi aylınıp, onu çekuvatqandak toxtumay titrət durdi. O çağda biz onun aldın hayatının bundaq ilahi naqşı bilen münasifətli işgərliğini bilmigən iduq. O, biz kürənməydiğən deryalada beliqqı oxşaş yaşıqankən. Nedo Şamanın ilahi naqşısı onunqı yemçük taşlıqandak zərbi boptu. Biz dexi onu ölümdün qoxduvatıdı o dəb oylabdımız. Roni onunqı iş çağırıp qoludun tutuplu durdu. Apam ne, Şamal dəbnisqığa yedin qaytıdığan çağda ne xal? Onun sonu ki, haman bir günü dərəxnin üstüdün çüşüp getirdi. Yergi çüşüp getken son ekma, bıxlaydı, dedi. Damara ölüp getken dinkin, Nedo Şamanının kündülük işlablan teximi karı bombas boldi. Kaçan oğu çıkımız, boğulanın müngüzlerini kaçan kesimiz, kaçan köçümüz, o, bulanı sorap mı koymaydı? O, bağansırı yadap kitu atattı. Köpçülük onu, əmdi qəbili başlıqı buluşku maskenmeydi o, dəb qarab, Racidani yeni qəbili başlıqlıqı kösətti. Racidanın qəbili başlıqı bu qıqan tüncü işi, Voliland'ın ibarət bu, çoğun ailini bir nəticə kiçik ailələgi bölüş boldı. Köpçülük, gerçi oğu yine billi çıksı mı, olcularını bargahkı ipkegen dinkin, tire, boğu müngüzü ve eyiq öt qatarlıqlanla turmuş boyunlarını almaştırış için Voliland'ı kaldırıp, qağın yavay hayvallarının göçlerini Voliland'ikilere can sanı boyunca təksimləb bədi. Bu, mühim bayramlarımız kəmmüce, kişiler bir yegi jığılıp tamak yemestin, hem meylenin öz öylerde tamak yedi qalıqıdın direk bir etdi. Bu kararını en himay qığını Roni boldi. Bunu mən düşünüp durattım. Onun Yifolin'nin saddı nexavını kişilerin aldı da kündü digüdek məskırı kılışını anlıqısı. Cindanın nexavığı aş gözlük ve üşmellikle tolğan közlerde karışını köyüsü yok idi. Yifolin bununla qat'i qarşı turdi. Nacidanın bunda qilishi odimi gerçilikki yattı. O bölgünçlik pəyda qılıvatıdı, dedi o. İvan bilan Nedo Şaman dünyadaki ən tənha kişilə. Əgər uladı köpçilik bilan billi olturuq tamaq yedigan fürsət bolmasa, ula kim bilan paranlaşıdı? Nedo Şaman kündidi güdək, malu tənir bilan paranlaşsın mı? İvan, her günü pekat buğulabilirli paranlaşamdı.

La çokum belli yaşı kerekliğini. Ulanın arasındaki arazlıkını yoktuşunun birden bir usulü ulanı köprek belli turguzuş kerekliğini etti. O ahırda. Külle ötken süre işkeylen belli kereydu. Birbirinin çırayığı karab, yomuş şüpme kalıdı. Degenini koşup koydu. Şunda kılıp, yeni kabili başlıkının kararı Yifolin'nin tıllaşları ve karşılıkları işçi de yolu koyuldu. Yifolin hemişe keşlik tamak vaxtı da bargakı gülhan yıkıp, o ya da öz yalğız oltırıp bir nesleni yetti. Bazdı tehi koludaki yemeklikinin ensirep, beşi de oylanıp yürgen kağılanı ağzını buzup tıllapma koyattı. Onun kağını ya ki Racida'nı tıllavatkınını belgeli bombaydı. Racida bolsa onunla pisentme kınmaydı. O vakit uzarğan süre Yifolin bunda kılışının mezisi yokluğunu düşünüp kündü ve cindala bilen billi boludu dedi. Dervaqa kar düşkendin ki Yifolin bargakka yana ot yakmadı. O özünün şilin cusu da ottanını yenide oltırıp tamak yaydıgan boldu. Lekin o Racida'dan yanıla razı emes idi. Bölüp birilgen göş azgen. Göşünün üstüğünü köpkeyen dep daim onadın kusur izdepte turattı. Racida'mı özünü aklap oltırmay, kink ketimlik olcu bölüştürgen de Yifolin'i çakırtıp gelip, ulanın ölüşünü onun özüge tallat uzattı. Deslepte Yifolin hiç işkilenmeyle göçünün en yakşı yerini tallap aldı. Birine çıkartımdın ki o Racida'nın daim özüge göçünün en naçar yerini ep kaldıgalıkını baykap, hıcıl boldu boğay. Şunu dinkin ners bölüşken de oruk semiz dep ayırıp yürümedi. Şöyle yazdın kışkıça, Torukov bargayımızga pekatla kadem basmadı. Onlarımız mı tügep kalan idi? Racida bilen haşi, jorgangı berip, yemeklik almaştırıp kilişki tayarlanıp atkanda, bargakka at mingen bir henzo kişi kep kaldı. Onun ismi Şu Seyfa, Şendonluk idi. Jorganda işki dükkan açkan. Karmakka ak gönül kişi de kılattı. O, Racida'nın çoğun akısı bilen tonuş idiken. Onunla bir neslerini ekilip begilip yaptı. Racida'nın akısı inisinin ensirep, un, tuz ve arak digendek neslerini evet biripti. Şu sefa bizge Jorganda, yani hazırkı Vochilov'da Yapulla'nın Manchuriya çaru mesulatlarını Yaponcu taksimleş o işmisine kurgalıkını. Bunu dünkin bir nesir almıştırmakçı bolsak, şuyagi berişimiz gerekliğini. Lekin Yapulla'nın cık tutup kaldıgalıkını deppedi. O ya da bir paç tiyin terisige bir kap serenge, üç paç tiyin terisige bir tal mişek, altı paç tiyin terisige bir botulka arak, yetti paç tiyin terisige kiçik bir bolak çayla almaştırgılı bolatdı. Şomo endalanın köp kısmı soda kılışka amal bombay vatkallığını körüp, her tarafki petrap ketişken idi. Bu Yapulla, Torukov'tun mu karını yetmo? Dep sordu Yifolin. Şu sefa, Torukov'nu mu bilediken? Torukov, Sovet İttifakı'nı çıkıp getti. Karniyet, karniyet ki oluqsa, kalıdığını tekimi karniyet boludu, dedi o. Mən Loriniski'nin ensirep, şu sefadın onun derekini kıldım. Loriniski yakşı ademiydi. Bırak, onun təqdiri yakşı bombadı. Kink vaqtladı o, harak kız yadı birilip getti. Boltur kıştı o, zaran tündün Vochilov'ka mal yütkigen idi. Yolda böğürlək uçurap kaptı. Malga hiç bombağan bosuma, at ürküp getip, onu söyrep, öltürüp koyuptu, dedi Şu Seyfa.
Yefolin demekini kıyıp koyup. Malga elbette hiç bulmaydı. Mal degen əsildilla ölek neresi dursa, dedi. Şu sefa olanı bunu dinkin takkı mal ekilip birişke petinanmaydı kalıgını. Eğer yapılla bilipli kalsa yaydıganğı hiç nemi kanmaslıgıdan korkudu kalıgını dedi. O malını çüşürüp bulup bir neç yutum arak içti. İki parça göşeyip tağdın çüşüp getti. Racida onun azraq tiyin ve ilik terillerini yolluq tuttu. Şu sefa ketip uzak ötme bir kar yakkan güne atlıq üç adam geldi. Ulanın birisi Japon. İsmi Yoshida. Kapitan idi. Yeni birisi Japon'a tilmaş bulup gelgen Hanzo. İsmi Wang Lu. Üçüncüsü Lu'da isimlik Evenki. Yol başlıqıcı idi. Bu benim Japoncini tüncü ketim anlaşım idi. Kaldır kıldır kığan avazla tili kemtik adam gep kığan dek anlattı. Bu avazladın melle emez, küçük daşi bilen vekitlamı külüp getti.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ne emelde köstenmese, köpçülüknün aldı da ilahi kıyım kiçeklerini köydürüp, özünün aldığı tizlenip, günahıya tövbe kılışını talep kıldı. Vanlu bu sözlerini tercüme kılıvatkanda şilincu sükut küçümdi. Bu del gugum vakti. Kuyaş tihi pet bulanmagan idi. Nedo şaman karangı çükendin kin peri oynaşını başlaydı galıkını bildirdi. Kütüvatkının çokum, özanın keçisi boludu, dedi Yoshida mənilik kılıp. Vanlu onun sözünü tercüme kıp olup Nedo şamanga. Bu misa bugün şarait yar bəməydo dəb, başka günlü tallıgın, dəb nəsət kıldı. Nedo şaman çoğunkur bir tınıp koyup Vanlu'a. Mən bir zulmet keçini başlap gelemen. Dekin bu keçe minin emez. Onun boludu galıkını o bilip geliş gerek, dedi. Karangumu çüştü. Nedo şaman ilahi dumbıkını çağınıca peri oynaşkı başladı. Biz onudan ensirep Şilincu'nun etrafıgı yığıldık. Çuma kesili vəqəsdən kiyin onun sihirden gümallınıp yürgen idik. O, bəzde asmanğa karap külse, bəzde beşini tövən silip oyğı patatdı. O, Gülxanğa yıqın kegende onun bilidi sangılap turğan tamaki xaltısını ködüm. O tamak haltısını onunla apam tikip bəgən idi. Onun adetki çağladık dək mağdursuz, xamış altıdın əsər müqamıqan idi. Onun beli möcizdək tüzlünüp gətkən, ilahi dumbaqını cəhli bilən urmaqdı idi. Ayaklarının yötkilişimi şundaq yengil. Onun altıdaki özgürüşke şenmeyle kaldım. Şu tapdı mən ösmürlük çağlarımdaki Nedo şamanını köymekte idim. Ocağda en davir boyumda idi. Aykünüm tek toşmağan idi. Nedo şamanının perisini bir haza köygendinkin koskunun sancıp ağırvatkalıqını iskildim. Alkallarım bilen pişanemden ter tepçip çıktı. Ben kolumla Rajidağa sozdum. O terni kokkallıktan çıkan dep oylap, kolukumun tüyüge asta birini söyüp koyup beni tınışlandırdı. Şundaklıp, ben koskumun sancıp ağırışığı berdaşlık verip, Nedo şamanının peri oynuşunu körüp tügettim. Nedo şamanının perisinin apamının Roni'nin toydu oynağan usulığı okşaş en ahırkı bir kıtımlıq peri boğuk kaldı galıkını her kan çıkıp mı düşünüp yitemmedim.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zaman yivilaştırışını özünün usulü

0: Ferze. Bugün ananızga ünlü dağ nömer etip berişke vaqtıñız çıqa mı?
1: Men jığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xılı boldı. Əsirep qalmısın dep sizi demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma künlep vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удул келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
2: Өйдикилер билан хошал хорам жан болушка вақтимиз удул келсин.
1: Ата-анамның сагламлыгын тилеймен.
2: Ата-анамызды сыйгынышка вақтимиз удул келсин.
4: Дада, ана, биз келдик.

Belki kep mu ketmeyenini göz tutu. Bir cüplerinin bir görüşüpla birbirine aşık olup gelişini atayın. Lekin yakınlaşkandın kiyim mu siz en yaxsi deyiş en muhim. Mükemmel adam yok. Karşı taraftan kemçilikini kubul kılıp artıkçılıklarının hazırlangandıla andın bəxtlik durmuş kurgulu buludu. Şirin şeker sözler belkim yalgan sözler buluş mümkün. Lekin bazı kopal geple hakiki geptir. Küllerinin ötüşüge gişip akıl ve mesuliyet duygusunun güzel çıraydını kalıp geldi kalıkını düşünüp yetsiz. Siz üçün bedel töyleşini halaydığa adam sizin yakış gördüğü adamdır. Sizin kusur izlediğin kişilerden cırak durup erzimez kişiler üçün özünüzü yoktu koyman. Muhabbet üçün özünüzü pervanı dek otku taşlaman. Sizin haman sizin. Sizinkini başkalar tatı olanmaydı. Sizgi mensup emesini her kan çıkıpma özünüzden kılanmaysız. Turmuşta devamlık çarçıdım digidek imkaniyet bulmaydı. Kançilik kişi sizden kalbinizde düşensin. Şuna yağmurluk küllerde siz üçün küllük tutup yerlığan kişini kadırla. Sizden mecazınızı özgertaylaydıgan kişi siz yaş gördüğün kişi. Sizden mücazınızı köneligen kişi dəl sizden yaxşı gördüğün kişidir. Qadirləşini bilgendilə erişge.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli kitabları bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutkanmağı sile. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte halıqancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

0: خدمتچیلیکنی زور کش بلن ترقی قلدرمیز. انخوی اولکسی 15. بشتیلیغا یوزلنیب، اونیورسال دولت ایلم پن مرکزی قطارلیق سوپلارغا تاینیب، اول تدقیقات و دسلبکی یینگلیق یارتیشنی کوچیتیدو. İlgar yasımçılık topu yetiştiriş, zoraytış kuruluşunu yolga koyup, rekabet küçük küçlük, təsir körüstüş dairesi kem bolğan bir türküm trilyon derecelik ilgar yasımçılık kesip topunu berpa kıldı. Çancağın uxayğı açlık ambrini yukur seviyede kurup, 2030 yılıca yukur ölçemlik itiz külümünü 69 milyon moğı yetküzdü. Quruqluq bilan dengiz hem türütkü buludigan, sharq bilan g'arib qo'sh yo'nalishlik o'z aro yordam beradigan umumyuzlik ichivitish andisi shakllantirishni tezlatadi. Qo'sh karbon nishonini umumyuzlik amaliylashtirib, shahar yez aholining kirimini oshirib, tirishib jungochi zamonaviylashtirishning anxuy sayibsini putidi.
1: Stansimiz xavri. Dövlət tümür yol guruhining eng yangi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 1-nji aydan 4-nji aygacha mamlakat bo'yicha temir yo'lda to'shilgan yo'lovchi 1 milliard 555 million odam qatamiga yetib, o'xshash mazgillikdan 6.8% oshgan. 1-nji aydan 4-nji aygacha mamlakat bo'yicha temir yo'lda kuniga o'tirib hisob bilan 11574 yo'lovchilar poyezdi qatnab, o'xshash mazgillikdan 6.3% oshgan. Chegara halqigan yo'lovchilar transporti ko'ngil qo'yib tashkillanib, chegara eg'izda tamojnadan o'tishni qulaylashtirish saviyasi o'stirildi. Davlat temir yo'l guruhi tashviqot bo'limi axborot boshqarmasining muavin boshlig'i Wu Xinxing mundaq dedi. 1-nji oydan 4-nji oygacha Jungu Laos temir yo'lda to'shilgan chegara halqigan yo'lovchi 143 ming odam qatamiga yetib, o'xshash mazgillikdan 36.3% oshdi. Guangzhou, Shenzhen, Shanggang yuqur süratlik tömür yoluda toşılgan chegara halqigan yoluvchi 11.777.000 adam qatamiga yetib, o'xshash mazgillikdan 14.8% oshdi. Tömür yol davlatning chegirdan o'tishdagi viza kechirim qilish siyosati elib kelgan yoluvchilar iqimining eshigi faol uyg'onlashib, chet ellik yoluvchilarning poyezga o'tirib Jungoni sayohat qilishi uchun ko'p xil til mulozimat qildi va safarga chiqishiga qulaylik yaratib berdi. Mamlakat bo'yicha temir yo'lda to'shilgan chet ellik yo'lovchi 7.829.000 odam qatamiga yetib, o'xshash mazgillikdan 33.9% oshdi. Temir yo'l tarmoqlari har qaysi joylardagi madaniyat sayohat tarmoqlari bilan faol jipsilishib, poyezning manzara rayoniga qatnashishini ilgari surib, temir yo'l qo'shilgan iste'mol yangi manzarasi barpo qilib, musobaqa, ko'rgazma, o'yin qo'yish, tadqiq qilish, o'rganish qatorliq ko'p manbalik safarga chiqish ehtiyojiga faol mulozamat qilib, maxsus temirliq poyezni zakazliq ko'paytirib, liniya bo'yidagi madaniyat sayohat iste'moliga unumli turtki bo'ldi. 4-nji oyning oxirigacha temir yo'lning ovozsiz vagon mulozimati 8000 dan ortiq o'q poyez vagonlariga kengaytirildi. Ermak hayvonlarini elib mengish safari mulozimati yuqori sur'atlik temir yo'l vokzallarining 126-sini qopladi. 265 poyezdi ko'paytirildi. Yenik qochilash mulozimatini nuqtada sinab qilish 111 vokzalni qopladi.
0: Stansimiz xabari. Nurg'un davlatki arboblar munolarini bildirdi. Jungo Amerika ichki davlat boshliqlari Jungo Amerika ijobiy strategiyalik muqim munosabati o'rnatishni Jungo Amerika munosabatining yangi o'rni qilishni quvvatlaydi. Bu Jungo Amerika munosabatining taraqqiyotiga strategiyalik ko'rsatma beribli qolmay, o'zgarish bilan qalaymoqanchilik g'iralishib ketgan dunyoga ishonch va muqimlik ato qildi. Amerika Kargil şirketinin baş müdiri, qoşumçı baş icraiye emeldari Shang Boyuan mundaq dedi. Jungo bilan Amerikaning hamkorligini qanot yoydirganligini ko'rib, nayti xursand bo'ldim. Suhbat boshdan oxir o'rtaq tunish ustida izlanishning yaxshi boshlanish nuqtasi bo'lib keldi. Meningcha dal buni rais Xi Jinping bilan Zongtong Trumpning suhbatida ko'rdik. Hamkorlik o'zaro tushunishni ilgari surib, Jungo Amerika ichki davlat iqtisodini o'rtaq oshirdi. Jungo iqtisodi kuchlik, istiqboli parlaq. Amerikaning sobiq muavin davlat ishlari kotibi Robert Thomas mundaq dedi. Meningcha Amerika-Jungo münasibətinin yeni orni intayın icabi boldi.

Amerika bilen Cungu oturusida rakabet mevcut. Likin ortak nişan üçün hemkarlaşıdığan billi ötüş usulunu tipip çıkışımız gerek. Biz karşılaşış emez, belki icabi usulda ıhtılaplarını muvaffak hal kılıp, öz ara işenç turguzuşumuz gerek. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizden diktorları Bahtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar, nüvetçi muhariri Patikül Muhammed, nazaratsi Bahtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Nepal'nın Novakot nahiyesinin Jintan kentide pelempey, itiz, çayzarlıklar yeşillikı pürkengen bulup, sap çayının kuşpırkı tağ etigini bir alğaydı. Kenetiki zamanevi çayçılık kesbi yerden beri sıyıda, kenet ahalları ilip gelgen yeni yupurmaqlar, yemiriş, içtiş, kurutuş qatarlıq iş tertipleri arqalıq temlik igiz tağ çiğe aylandı. Jintan kenti organik çay işlep çıkırış kooperatifinin mesulü Salman Taman'ın gülkakaları içilip getdi. O mündaq dedi. Hayati küşküt olgan yezi kenti türü bolğaşka çay teriş ve pişiklaş bizden yıllık kirmimizni körünerlik aşırıp, bütün kentinin yeni mu terakki kılışıga asas saldı. Yakın kıyılardan bu yan Jungo'nun Nepal'da duruşluk baş elçihanesi, Jungo, Cenubi Asiya devletleri namratlarını azaytış ve Terakkiyat Hemkarlık Merkezi'nin supluluk rolünü pahalı cari kıldırıp, dikkatini Nepal halk amısının en ciddi ihtiyacını merkezleştirip, hayati küşküt olgan yez kenit, parlak kelgüsi, manna planı katarlık nurgun küçük hem güzel halk turmuşu türlerinin Nepal'da emel ilişkini ilgiri sürüp, Dikkatni yezigilik işlep çıkarışı, mektep mağarbi, işçimlik su bihaterliki qatarlıq sahalarga merkezleştirip, şu cahiriki xalıq durmuşini yaxşılaşqa köp tərəbdən yardan berdi. Bu türdə yerlikleştirip qatnaşdırış bilən iqtidar kuruluşuqa tən əhmiyyət berişdi çıntırılıp, Jungo-Nepal dostluqi asas qatlamda yıldız tart quzuldi. Novakotnın yer şəkli igizbəz, tağ tızınları qat götürüp durdu. Şuna, 9 tağ şəhəri dəb atalğan. Aldın qəsərinin 70-ci yıllardan başlap, Jintan kentitkilər çay östürüşünü sınaq qılğa idi. Çay yasaş yönər sənəti və ənənəvi ticaret usulü tüpəyildin, uzundun buyan şu çayının çay məxsulat miqdarı və süpti köngüldik edək bulmağa idi. Taman muxbırğı mındaqdırı. İlgiri çayçı dihqallar pəqat yeni yupurma xam əşyasınılı satatdı. Bazı ərzan, xorişi köp idi. Tirikçilik qilish uchun nurg'un yoshlar yurtidan ayrilib, yiroq shaharlarga yoki chat ellarga berib ishlashga majbur bo'ladi. Amga kuchlarining iqib ketishi kanitning namratligini og'irlashtirib atgan edi. 2025 yili 5 ayda ayati kuchga to'lgan yezi kanit choy turi Jintan kentida rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu turda ilmiy choy terish texnikasi o'rgatilib, Dehqanlar organik teriş və böləklər boyunca pərviş qilishni ügünü aldı. Kəsib ticarəti cəhətdə kənətki 165 aylık çayçı dehqanlar

Hürmetlik radio anıqçılar. Jongo'nun devlet reisi Xi Jinping'nin tähliwige binaen, Tajikistan zongtuğu Rahman 5-nji ayının 11-nji gündün 14-nji günügeçe Jongo'da devlet işleri ziyaretide boldi. Ziyaret arıpsı da Rahman düşenbide Jongo muhbirinin

Ürgünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ürgünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ürgünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arap Atasanya. Biz bugünkü ürgünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 5. ayının 28. günü, Jongu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlıq akademik layığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlıq akademik layığını ve Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret tapturuşunu tırışıp işgal aşırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatınız.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine okşayışla yeniçi mezmurlar bilen huzurunla gidip geldi. Programımızı aval kıdaki yaktırıp anlaydı galakınlığa işinimiz. Ben riyasetçi dostlar Şirin Gül Doğdu. Bugünkü programımızda yeni kandak tetimlik mezmurlar oranlaştırılgandı. Bula kızıksanla dek tınla devamlıq bizde bolsun.

Dostlarımın yadıda bolğundak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Raziya Qadirning Qağız Turna namlıq povestining aldın qısımlarını anlatqandıq. O özü yalğız bu uyning barcha eğir yenigini kötürüp axiri bardaşlıq beremeyişi qıldı. Doktor onunğa bedendeki ösmining xarakterini tekşürgenden keyin ondan belgili bolduğanligini aytqanda o tolımı təşvişlendi. Ama o şunca uzun yıldan boyan yoldaşının özden ensirgen haltını qayt köygünü üçün ve yoldaşının tuyuqsızla özgürüp, onunla ballağa ve ailesi köyün bilgen haltını görüp, köyünü de eğer o rastlılı özünün kesil sebeplik özgürüp, borunku haltıya qaytadığalı iş bolsa, bu kesil azabını hesilep tatışkı razı ikkallikini etdi. Ondaqta şarapetinin təşürüş neticisi kandaq çıqa. Qayrat rastlılı muş sebeplik özgürüp, borunku haltıya qaytalamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorunu programımızda urnlaştırılığın yazıcı Raziya Qadirning Qağız Turna namlıq polistinin davamıdır bulsun.

0: ertesi Gayur ballanı ilip geldi. Sığlım Pəxriye mi kaptı? Opa! Eldar kəyən peti kucağımı özünü attı. Kızım bilen sığlımını çın kucaklap söydüm. Əzimətimizi bilməzken mən kaçancı yuşurmaq çıdınız aca? Dedi Pəxriye tumşuğunu uçlap. Şu sizini ənsiretmeyi deyendim. İğir kisal bulmasam ya. Şundaktım deyişiniz gerekti. Əzimədini alıp çöçüp kettim. Ballani boldur ekvapsız go. Dedim Gayurğa narazı bolğandek. Apa, operasiya diyen çoğun iş, şun ruhsat sordum. İşik aldı da hemimiz sizin saklap durmuz, dedi Azime.
1: Mən mi saklayman?
0: Açsıq əgeçti Eldar. Doktor sestrala kirib, kan besim ölçəb, bir münçü təkşür işlerini qığandın ki, beni operasiya öyüge elib mağdı. Beni saklanla, tezli çıkımın, dedim külümsirəb. Aca, apa, gayret kılın, dedi kızım.
1: Opa,
0: Eldarmu küçük muştunu çın tügüp şeratildi. Haris, bir gepni unutupdu mən, dedi Gayur. Resmiyetle pütübdü. Siz doktordan çıksanızla mən mi işe kirişimən? Rasma, hacep yaxşı, dedim mən. Ha, korkma xudun, biz sizni saklayımız. Onun gözlerden ümit nurları çaknat duradı.
1: Opa, opa!
0: Operasiya uyunun işki kəyəndə Eldar jügürüp yenimgi kəldi.
1: Sən çıxıca çaraylıq turunu yasab vermən.
0: O, qoludaki havaran qağazın şərətlidi. Oğlum, boldi, turunu yasama. Man çaraylıq bir tal gül yasab bəyin. Dedim, oğlumun bodak yüzlerini sılıp.
1: Gül yasaşını bilməymən, muallim ögətməgən,
0: dedi o domsuyub. Əmsi dadan öytüb qoysun.
1: Dadam gül yasayalım da?
0: Əcəblinib, bir de bana, bir de dadısı qardı o. Əlbəttə, dadan bək qaldısı oğlum, dadan həmmini qılalaydı. Kila oğlum, apağın əmdi kırıp getmesi bulmaydı. İşkimiz apağın çıraylıq gül yasayla, hə? Gayur, şundaq deyinicə, Eldarın qoldan dadı. Çıraylıq yasanla, vaxtımız silə yasağın güldək, poreklep içilsin.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyuruyum mən. Boldu qılayımı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні иллі талайды. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: 8-nji ýyly ýazda 138 ýyldan bu ýanky eň ýokary temperatura hatırlanyp, arpa mahsulat mykdary 1994-nji ýyldan bu ýanky eň tüwen seviýege düşüp galgan. Onuňdan galsa kulmak bolup, kulmak piwiga alaýdy açyk täm we hoşpyrak elip geldigän tärkip. Onuň açyk tämi alfa kislotadan kelýär. Ýakynky bir türlik tadqiqatda 1971-nji ýylydan 2018-nji ýylgyça bolgan aralykdaky 90% kulmak östürüş raýonynyň sağlyk maglumatlary toplanyp, klimat özgürşüniň kulmakka bolgan täsiri iç berilgen. 20-nji asyrynyň 90-njy ýyllardan burunky ýyllar bilen seleşdirganda, hazır kulmaknyň pişiş mezgili 20 gün aldygy sürildi. Şunun bilen bir wagtda kulmaknyň mahsulat mykdary her ýyly 0.10-dan 2 tonna her gektar töwenledi. Kulmaknyň tärkibidäki alfa kislotasy 1994-nji ýyldan kiýin burunkyga seleşdirganda 0.10-dan 6% töwenledi. Hazırkı mölçerge asaslanganda 2052-nji ýylga barganda Ýewropa raýonynyň temperaturasy 1970-nji ýyldakydan 1.10-dan 4 Celsiýa gradus örlüşi. Öl ýygyn 24 mm azyşy mümkin. Bu sallyk maglumatga asaslanganda 2052-nji ýylga barganda kulmaknyň mahsulat mykdary 4%-den 18% kiçi töwenleşi. Alfa kislota mykdary 20%-den 30% kiçe azyşy mümkin. Arpa bilen kulmaknyň mahsulat mykdary we süpütiniň töwenleşi kelgüsidäki piwe mahsulat mykdary we täminiň egir derejede töwenletip aýtady. Gerçi hazır bir kısım kişiler hareketke kelip, bir tarapdan deňiz ýüzünden tehmi egiz taglyk raýonlarda kulmak terişge başlagan. Yani bir tarapdan kurgakçılıkka, yukarı temperaturga çidamlyk kulmak sortlaryny ýetiştirişge başlagan bolsa-mu, lekin bu usullarynyň rol oýnaş oýnaýalmaslygy, kançylyk rol oýnaýalyşy ýanyla wagtynyň synykyga muhtaj. Emeliýetde piwe meselesi çoň mesele hesaplanmaýdy. Kandaqlı bolmusun, kulmak bolmusunmu, onun diki alfa kislotany ximiyelik biriktirgili boludu. Likin, haqiqi real mesele bolsa, bütün yerşarını aşlyk bilen täminleş, hem de bunuğu münasetlik bir qatar kesip meselelerini keltirip çıkırıştın ibari. Meselen, piwinin xameşyası bolgan arpının texmi çoğun rolü yem xeşek yasaşta. Eger yem xeşek azaysa, hayvallah azaysa, göç tabii halda azaydı. Göç bahası mı tabii halda örleydi. Bunundan başqa şal, buğday, kömür qonaqdan ibarat bu asaslyk yeməkliklärniň mahsulat miqdary mo azyşy mümkin. Hatta şokolat ýasaýdygan kakao purçugynyň mahsulat miqdary mo azyşy mümkin. Bu nuqtadan qaraganda kelgüsidäki klimat özgürşi turmuşumyzyň her qaýsy taraplaryga täsir körsetişi mümkin.
1: Adaş at bagçygy berip 10 kilometr ýürüp gelämdik.
2: Voy buludu acem yaxşı.
1: İlgiri tamaqımızda biz içətdik ya da hazır bili çiniqimizda biz içilgan bolduq mana.
3: Ha yana bir ketim oynamdıq. Eskiçe, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı ikənmən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salamətliyim bağan sır yaxşı olub getpardı.
4: Tən saqlıq zor baylıq. Həmməylən çıxışğa əhmiyyət verəyli.
5: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide tohtalımız.
6: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
5: Şundak. Emeliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
8: O ne mi?
5: Tamak çekiş. Tamak çekişini Dünya Seyyye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
9: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değil.
0: Siz baykadanız mı hazır bazı sütçay dükkanları tuyuqsız bir xil naiti inçki sümürüş naitisi bilen təminləb, onu 3 dərəcilik naitçi ədəb ataydıqan boldi. Sodigarlarının etişçə bu xil sümürüş naitisi istimalçılani çayının məzilik purqudan huzurlandıralaydıqan. Tordun şundaqlı bir axtırdığan bolsaq, 3 dərəcilik nəcə

0: to'g'risidagi nurg'un munozirlarni bayqaymiz. Ba'zilar mundaq deydi. Bundaq kichik sumirish nayichisi ishsa haqiqatan bak kuch ketadi ekan. Ba'zilar bo'lsa 3 darajalik nayichi bilan ichgan ichimlikning ta'mi odatdagi nayichi bilan rostli o'xshamaydi deydi. Amaliyotda bir necha yil ilgari ichimlik ichadigan sumirish nayichisida bir qitim noyit uchun o'zgarish bo'lgan. 2020 yılının 5'de ilan kılıngan suluya bulgun işini tüzleşini yenimi küçeytiş doğrusudaki fikirde, yemek işmek sahası da parçalanmaydıgan bir kitimlik suluya sümürüş neyçisini işiltiş məni kılındu dəb belgelengen. Şuna bir mezgil süt çay dokalları arka-arkadın kağız sümürüş neyçisi almıştırgan. Bırak bunun əgişib işlet küçülənin kağız neyçisi boğan narazlıqı peyda boğan. Kağız neyçi asan buzulup getip kalmay, yani asallı galiti kağız purkunu mu ilip kagen, neyçini tixi çişleşki boğmaydıken. Keyin sodigarlar yana parçalanan suluya sümürgüşünü almıştırgan. Məsələn, daim uçuraydıgan PLA, PBS sümürgüşleri. Bəzi sodigarlar bivası sümürüş nəticisi bilən təminləmək, işlət küçülərini istakandan qapqıqı bilən içişini təvsiyə qılğan. Bıraq, bir istakan içimliknin təmi bəlkim oxşaş bombağan sümürüş nəticisi bilən münasətlik buluşum mümkün. Təm səzgüsü, puraş səzgüsü, temperatura qatarlıqlarının həmisi yeməklikini yes qılışqa təsir görüstüdü. Bizning ta'mni his qilishimiz faqat ta'm sezgusining his qilishidek oddiy ish emas. Masalan, burunni etibilib tomoq yeganda yemaklikning ta'mining o'zgirib qolganligini his qila olasiz. Buning sababi burunning keyindagi puroq sezimi, ya'ni puroq og'iz orqali burunning keyindagi yo'l orqali cho'ng miyga yetkaziladi. Shuning bilan bir vaqtda temperatura bizning ta'mga bo'lgan sezgimizga ta'sir ko'rsatadi. Chunki ta'm sezgimizdagi bir xil ion yo'li temperaturaga nisbatan bir qadar kuchlik sezgurlikka ega bo'lib, bizga ergan marojnining texmi tatliq, issiq surlangan kolbasaning texmi mazalik bo'ladiganligini his qildirdi. Biz yemaklarni tetigan vaqtimizda ta'm sezgusi va puroq sezgusi qatorli quchurlar cho'mingga birikib, ondan mo'l ta'mga ega bo'ladi. Shuni biz ichimlik ichganda og'izga kirgan xushpuroq bilan ta'm sezgusi his qilgan ta'm sezgusi texmi iniq va murakkab ta'mni biriktirdi. 2015 yildagi bir turlik tadqiqoti mundaq bir qiziqarlik yakun o'tirg'i qo'yilgan. Siz hasirab yemakni og'zingizga solganingizda amaliyotda normal havo iqimi andisiga qoshilib bo'lgan bo'ldi. Ba'zi xushpuroq, ya'ni parnishchan organik moddalar burningizning keyindagi puroq sezimingizning rolini joriy qildira olmaydi. Balkim tomoqningmi yeyishlik emasligini his qila olishingiz mumkin. Şuna bir vaxt yaxşı tamaq yap, esil tamlarının sezgü əzalarınızı elib gəgən təsiratıqı erişməkçi bolsunuz, ən yaxsı asta-asta çaynab yap, təkşi nəpəsini işiniz gərək. Bir türlük təkşir işdən bayqılışca, bəzi otur məktəblərinin çüşlük tamaq vaxtı intayn qıs bulub, balla çüşdü pəqət 15 minutlu tamaq yeşqi vaxt acırda alaydıqan. Nəticədə ola təşləvətgən yeməklər teximi göb, sağlamlıq adıdi teximi nacarqan. Sümürüş nəticisini işlətkəndə işçimlik təm səzgüsdə teximi uzun turub qalıdı. Bu amılla sümürüş nəticisinin işçimliknin təmigi təsir görüstüşünü kəltürüb çıxırıdı. Biz bu tılqının ağızdın bivası bir yutum işçimlik işkəndə köp ballarda hava ötüşməydi. Bəzi parlinişcan organik madala burunqı yetib barğandın kiyin, pura sezimgi yetib baranmasılqı mümkün. Sümürüş nəticisini işlətkəndə biz bir yutumda işçələydiğən işçimlik nisbətən az buludu. İçimlik, təm səzgünüzdə teximi uzun turub, teximi köp parlinişcan organik maddalarını koyub verirdi. Hətta bu cəriyanda eğiz boşluğunuz yenə içimlikini qızıtış rolunu oynab, təmin yenimi özgərdirdi. Qəhvəni istakanda ölçəş, yəni qəhvənin süpti, təmi, kislatalıq dərəcisi və tatlıq təmini bahalaş cəriyanıda biz daim qəhvə mütəxəssislərinin xoruldab durub qəhvəni şorab turğalıqını görürüz. Bunun içindeki bir məqsəd, qəhvəni imkan qədər eğiz boşluğunun hər qaysı çaylardakı təm sezimini qobul qılış aparatlarına yetkizüş. Yəni bir məqsəd, qəhvəni texmi köp havağı kirgüzüb, burunun kəynədəki puraz sezimi arqılıq təmini yes qıldırışdan ibarət. Adətdəki yerik sümürüş nəticisi silişdirğanda 3 dərəcəlik nəticə texmi inçki bulub, sümürələydiğən içimlik miqdarı texmi az, sümürələydiğən hava texmi köp. Xuşpıraqni texmi asan yes qılğılı boludu. Əgər mavarçılıqdan qoxmısa, bəlkim inçki tetitqolardan oxşaş bulmağan təm çıxışı mümkün. Bıraq bu xil inçki sümürüş nəticisinin yenə qoş eğizliqi babılıb, adətdə ısıq qəhvə seti valğanda qoş berildi. Bu, ısıq içimlik sümürüş nəticisi dəbat oludu. O, içimliknin eqiş sürütini teximi astılıdıb, qal və eğiz boşluğunun küyüb keçişinin aldın oludu. Bir türlük təkşürüşdün bayqılışca, bəzi kişilər inçki nəticisi bilən qəhvə içişki mayilgən. Çünki yirik nəyici bilən seleştirğanda təmi, purçaqını qaqlaş qatarlıq təmləni texim yes qılğılı boladıqan. Bıraq, yəni bəzilə bu xul sümürüş nəyicisinin sümürlüşü bək asda. Onun dün körə bivasta arlaşdırış tayqı qılğan tüzük dəb qaraydıqan. Оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі біздің ішімлік іш кейпиятымызға тәсір көрістуді. Оныңдың башқа оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі ене біздің ішімлік іш кейпиятымызға мы тәсір көрістуді. Асан сесіп кетедіған қағы сүміріш нәйтісі әқиқаттан бәк қолайсыз. Бәзілі ішілтіш тәсіп оғалықтың, әтті сүтчі ішті мұ вазге жүді. Бір түрлік тәкшірішті қатнаш күчіла солио, қағаз, Қатлашмас Полат, селетсейлік елім вә мистын ясалған сүміріш нәйтісін өз ішіге алған, оқшымыған материалдегі сүміріш нәйтелер білән мұзылтылған қызыл чай ішкен. Нәтижеді байқылышча, кішілі оқшаш болмаған материалдегі сүміріш нәйтісі еліп келген тәм, кесаталық дәрежесі оқшаш болмаған. Мұзылтылған қызыл чайға ниспәттен айтқанда, бәзі аял істеймалчыла Қатлашмас Полат вә мистын ясалған сүміріш нәйтісі білән ішсе техімі тәмлік болуды деп қарған. Тәтқиқатчылар қошуқ, велка вә сүміріш нәйтісіге оқшаш стимал запчасларының қол сезімі, тәмі жәттін кейпиятқа тәсір көрістідіғалықыны. Арқыдылла емекліңің сәзгі әзалары вә қобыл қылыш дәрежесіге мі тәсір көрістідіғалықыны тілгі алды. Яны бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, ішчімік қачылайдыған стаканла ішчеде алюмин құта, әйнек стакан, сулио стакан вә әйнек бутылкалар ішіде кішілерінің алюмин құтыға қачыланған ішімдіклерінің тәмігі болған үміді вә пул төлеш арзусы әң төмен болды екен. Бірақ, герче базарда шүнч көп таллашқа болалыған сүміріш нәйтісі болсы му, лекен парчыландыған сулио болсы му тұпыраққа ташлысыла найт тезі парчылып оланмайды. Оны жығып еліш вә парчалаш, азыр түргі айрыш қиын болуш, бір тарап қылыш үскінісі кәмчіл болуш қатарлық мәселелерге дұш кәмейді. Бұла, азыр янылы бір тарап қылыш қиын болған сөлеу әқлет кетәуі. Сөлеудің болғын іш мәселесіні әқиқи әл қылыш үшін, оланы аз шылтыш әм муаппық. Мәселен, тәкрар ішләткелі болудыған, өз еліп жүрдіған стакан вә әйнәк, метал, селетсейлық елім сүміріш нәйтісіні ішләткенде, техімі пұл тежегілі. Шылтыш өмірі техімі ұзын болуды. Бұл бәлкім мәсілінің әң яқшы әл қылыш чарысы болушы мүмкін.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді юрттіме. Қызмет қылыватқаныңызді экраны юрттіме. Үйгенгеніңізді китапны юрттіме. Шықтын чықыныңызді... Мен фақатла yolunuzu yoğurtışında oylayman. Herkes mu kop kuruq öyünü yoğurtıp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saxlayman. Beni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdım.

0: Sizce bugün ananızga önce dal numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben çıkılıştım. Kaytkan ekin kıp bir aya.
2: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılıp oldu. Ensere yapkan mısın de sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz udul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul gelsin.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileymen.
2: Ata-anamızda sığınışka vaktimiz udul gelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.

Radio Oluş dostlar, programımız qaytıp geldik. Adam hemişe bir işlerini zığırlamaydıgan adamlarla birlikte yaşayışını yaxşı gördüm. Zığırlamaydıgan kişi bilen münasibet, hem de başlangan vaqtta karmakka, hiç nersiye erişemegendek eskığın bilen, ama vaqt uzurganda hemmege erişkili boludu. Hem de daim uşaq paydığı erişini yaxşı gördüğü adam bilen birlikte boğanda, Dəslepte karmak erişkendek tuyğuğu kegen bilen, uzak vaqt aralaşkanda bazı nərslərdən ayrılıp gelişiniz mümkün. Elbette, biz hayatta kişilik durmuştan nurgullagan kişiler bilen münasibet orintimiz. Bu münasibette kişiler özüra düşünüşke kollaşkı muhtaç boludu. Kişilik münasibette siz başkalağı iken kosaklı kısınız, mihr muhabbet bilen muameli kısınız, nurgullagan hayran kalarlı kuşallıklarla ilgi bulalaysız. Ama Adem'de her kıl mücaz karakter buludu. Sizge demekçi boğunum, başkalarının yakşı mücaz kulkını ülge ilan. Nacar taraflarının ibret ilan. Kişilik hayatta başkalarının artıkçılıkını, özünüzün kemçilikini körülüğün közünüz bolsun. Hadisiyle bir işlerden kusur izlemey, huzur izden. Kişilik hayat çoğun bir sahne. Her bir kişi bir kitap. Her bir kitap bizden dostumuz. Bazı kitaplarımızın muqavisi nəpis, bazı kitaplarımız addi sadda. Ama qandaqlı bolmasın, her bir kitap bizge turmuş ögütüdü. Bazı kitap turmuşumuzga xoşallıq ep kelidü. Bazı kitap bizning qiyinçilik işini çıkıp ilişimizge yardım berdi. Yani şundaq dostumuz bolsa, qadirlaylı. Elbette, növbetki küyümüz kişilik turmuştaki her bir kımmet.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Кишилик турмуш наайт узун, интайын мураккеп болот. Анда баазы иштердин тийиги жеткен вактыбызда биз аллы бурун керип болгон болобуз. Махабаттын эң гүзел вакты дастлапкы отлук хиссият эмес. Балки бир өмүр хамра болуштур. Haqiqi dost baldur kegini yoki baldur tanishqanni ko'rsatmaydi. Balki kapmi ketmaganni ko'rsatdi. Bir juplarning bir ko'rishib qolib bir-biriga ashiq bo'lib kelishini atayin. Lekin yaqinlashgandan keyinmi siz eng yaxshisi deyish eng muhim. Mukammal odam yo'q. Qarshi tarafning kamchiligini qabul qilib, ortiqchiliklardan huzurlangandilar. Ondan baxtli turmush qurg'ulib bo'ladi. Shirin shakar so'zlar balkim yolg'on so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi qo'pol gaplar haqiqiy gapdir. Kunlarning o'tishiga yig'ishib, aql va mas'uliyat tuyg'usining go'zal chiroyidan g'olib kelganligini tushunib yetsiz. Siz uchun badal to'lashni xohlaydigan odam sizni yaxshi ko'radigan odamdir. Sizin kusur izlediğin kişilerden cırak durup, erzemez kişiler için özünüzü yoktu koyman. Muhabbet için özünüzü pervanı dek otku taşlaman. Sizin haman sizin. Sizinkini başkalar tatı olanmaydı. Sizki mensup emesini her kan çıkıpma özünüzü kılanmaysız. Turmuşta devamlı çarçıdım digidek imkaniyet bulmaydı. Qanchalik kishi sizdan qalbingizni tushansin. Shunga yomg'irli kunlarda siz uchun kunlik tutib berilgan kishini qadrlang. Sizning mijozingizni o'zgarta oladigan kishi siz yaxshi ko'radigan kishi. Sizning mijozingizga ko'nadigan kishi dal sizni yaxshi ko'radigan kishidir. Qadrlashni bilgandilar erishishga haqliq. Hamani muhabbat haqidagi paranglarimiz huzuringizda bo'ldi. Endiki damlarda muhabbatli kuylarimizni sizlarning huzuringizga sunamiz.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, tövende muhbirimiz Polat Aman Nuri, 2000 yılların gün toğılgan Tunci Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çimpiyonu Wu Yisanı tanıştırdı.
1: Yakında 2026 yıllık Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının əl kılğış musabıqısı ayaqlaşdı. Elimiz Mayri Wu Yisı 18-17 netici bilen rəqibini yenip çimpiyonluq erişip, 2000 yıllardın gün toğılgan Tunci Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çimpiyonu qaylandı. Şundaqla Joshington'dan keyin Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionluğuna erişken ikinci elimiz mahiri bulup kaldı. Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının əl kılğış musabıqısı 35 meydanının 18 meydanında utqan tərəf çempion buluştak musabıqı qaydısı boyunca elib berilgan bulup 4 basquşqa bölüp ötküzüldü. Birinci basquşta Wu Yisı rəqibi bilen qaltıs musabıqılışıp 4-4 netici bilen tənləşdi. İkinci basquşta Wu Yisı 10-7 netici bilen vaxtınca üstünlük erişdi. Üçüncü basquşdumu Wu Yisı pürsətini çın tutup, bir numar üstünlük bilen, yani 13-12 netici bilen bu basquşnumu oğuşluq tamamladı. En axırqı əl kılğış basquşta Wu Yisı türlük besimlardan qalıp gelip, 18-17 netici bilen çempionluq erişdi. Wu Yisanın çempionluq səpirəge qaraydan bolsaq, o nurgun danlıq mayırlarını yenip, en axırqı əl kılğış musabıqıge qatnışış şərbige erişkendi. O aldıkayını bulup, 10-2 netice, 13-11 netice, 13-8 netice ve 17-16 netice bilen rakıplarını yenip, əl kılğış musabıqıge qatnaşdı. Hem de əl kılğış musabıqıda 18-17 netice bilen çempionluq erişip, 2000 yıllardan keyin tuğulgan Tunji Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionu aylandı. Wu Yisı 7 yaşında bilyard oyunu bilen uçuraşkan bulup, kiçikidinle özünün pavukuladı talantını namayan kılgandı. O ilgiri mundaq digendi. Mən izcil Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionu buluşunu arzu qılattım. Wu Yisı 2003 yılı 10 ayda Gansu ülkesinin Lanzhou şehirde tuğulgan. 7 yaşında dadısı Wu Jieping'nin təsirde bilyard oyunu bilen uçuraşkan. Hem de pavukuladı talantını namayan kılgan. O yana memleket çempioni, Gansu ülkesindeki danlıq bilyard mahiri Daxailing'nin tərbiyesini qubul kılgan. 2012 yılı 9 yaşımı kirmegen Wu Yisı Lanzhou şehirde bilyard şayi dep nam alğan Endri bilen musabıqlaşkan. 2016 yılı 13 yaş kirgen Wu Yisı kespi meşkı atılınıp, kündü asasen oxşip getirdiğen bilyard meşkini 10 yıl davamlaştırgan. 2018 yılı memleket boyunca yaş ösmürler bilyard musabıqısı da çempion bolgan. Hem de Dünya Yaşlar Sınıq Levhə Musabıqısı erle 21 yaşlıklar grupsının çempionu bolgan. 2019 yılı 16 yaş kirgen Wu Yisı dadısının hemrahlıkı da Angliyanın Sheffield'a meşkı bargan. Angliyadaki dastlabki mezgillerde dadı balışkaylarının İngiliz tili asası yok diyerlik bolğaşka sel qiyınılıp kalgan. 2025 yılı 11 ayda ötküzülgen 2025 yıllık Sınıq Xalqara Levhə Musabıqısının əl kılğış musabıqısı da Wu Yisı 4 meydan musabıqıda 100'dün artıq numarğa erişip, 10-6 netici bilen Johan Hinginesini utup, kespi hayatı da tunji qetim red tertip çempionluğunu qoluq keltürgen. Bu növet Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionluğunu qoluq keltürgen dinkin, Wu Yisı bir xil etiqatının onu alğı ilgirletu atqanlıqını bildirdi. O mındaq dedi, mən izcil Sınıq Dünya Levhə Musabıqısının çempionu buluşunu arzu qılattım. Bu qetimlik musabıqıda işkimi mendek çempion buluşunu arzu qılmıqan buluşu mümkün. Wu Yisı çempion bolğan dinkin elimizden danlıq bilyard mahirlerden Joshington bilen Deng Junhui ijtimai alaqı torda Wu Yisı'ğı bolğan teleklerini bildirdi. Deng Junhui mındaq dep yazdı. Joshington'dan Wu Yisı'ğıca. Uda işki yıl elimiz mahirleri Dünya Levhə Musabıqısının en yukarı mükafat sahnesine çıxdı. Bu yalğızla bir alqış emas, belkim bizgi təvə dəvir əmdilətin yetib gəldi. Biz elimiz bilyard mahiri Wu Yisanın bunun dinkinki kəsbi hayatıqa zor utuqlarını tiləyimiz.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu qitim qüçün qoğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Mas'ul muhariri Polat Amannuri Anwar Erkin, nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendə deyik tığla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sarxıl programlarda bulsun.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balis

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
4: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakılıp tügep gitken bolsa, hem beni kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Nepal'nın Novakot nayiyesinin Jintan kentide Pelampay, İtiz, Çayzarlıklar yeşillikı pürkengen bulup, Sap çayının kuşpırkı tağ etigini bir alğaydı. Kenetki zamanevi çayçılık kesbi yerden beri sıyıqda kenet ahalları ilip gelgen yeni yupurmaqlar, yemiriş, içtiş, kurutuş qatarlıq iş tertipleri arqalıq temlik igiz tağ çiyeğe aylandı. Jintan kenti organik çay işlep çıkırış kooperatifinin mesulü Salman Taman'nın gülkakaları içilip getdi. O mündaq dedi. Hayati küşkü dolgan yezi kendi türü bolğaşka çay teriş ve pişiklaş bizden yıllık kirmimizni körünerlik aşırıp, bütün kenetinin yeni mu terakki kılışıga asas saldı. Yakın kıyılardan bu yan Jungo'nun Nepal'da duruşluk baş elçihanesi, Jungo, Cenubi Asya devletleri namratlarını azaytış ve Terakkiyat Hemkarlık Merkezi'nin supluluk rolünü pahalı cari kıldırıp, dikkatini Nepal halk amısının en ciddi ihtiyacını merkezleştirip, hayati küşkü tolgan yez kenet, parlak kelgüsü, manna planı katarlık nurgun küçük hem güzel halk turmuşu türlerinin Nepal'da emel ilişkini ilgiri sürüp, dikkatini yezigilik işlep çıkarışı, mektep mağarbi, içimlik su bihaterliki katarlık sağlar.

ئىشلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، شۇ جايدىكى خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا كۆپ تەرەپتىن ياردەم بەردى. بۇ تۈردە يەرلىكلەشتۈرۈپ قاتناشتۇرۇش بىلەن ئىقتىدار قۇرۇلۇشىغا تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتە چىڭ تۇرۇلۇپ، جۇڭگو نېپال دوستلۇقى ئاساس قاتلامدا يىلتىز تارتقۇزۇلدى. نوۋاكوتنىڭ يەر شەكلى ئېگىز پەس، تاغ تىزىملىرى قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. شۇڭا توققۇز تاغ شەھىرى دەپ ئاتالغان. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 70-نچى يىللىرىدىن باشلاپ جىنتاڭ كەنتىدىكىلەر چاي ئۆستۈرۈشنى سىناق قىلغان ئىدى. چاي ياساش ھۈنەر سەنئىتى ۋە ئەنئەنىۋى تىجارەت ئۇسۇلى تۈپەيلىدىن ئۇزۇندىن بۇيان شۇ جاينىڭ چاي مەھسۇلات مىقدارى ۋە سۈپىتى كۆڭۈلدىكىدەك بولمىغان ئىدى. تاماڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى چايچى دېھقانلار پەقەت يېڭى يوپۇرما خام ئەشياسىنىلا ساتاتتى. باسى ئەرزان، خورىشى كۆپ ئىدى. تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇن ياشلار يۇرتىدىن ئايرىلىپ يىراق شەھەرلەرگە ياكى چەت ئەللەرگە بېرىپ ئىشلەشكە مەجبۇر بولاتتى. ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئېقىپ كېتىشى كەنتنىڭ نامراتلىقىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتكەن ئىدى. 2025 يىلى 5 ئايدا ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت چاي تۈرى جىنتاڭ كەنتىدە رەسمىي يولغا قويۇلدى. بۇ تۈردە ئىلمىي چاي تېرىش تېخنىكىسى ئۆگىتىلىپ، دېھقانلار ئورگانىك تېرىش ۋە بۆلەكلەر بويىچە پەرۋىش قىلىشنى ئۆگىنىۋالدى. كەسىپ تىجارىتى جەھەتتە كەنتتىكى 165 ئائىلىلىك چايچى دېھقان جىنتاڭ كەنتى ئورگانىك چاي ئىشلەپچىقىرىش كوپىراتىپىنى تەشكىللەپ، كەسىپلەشكەن كىچىك مىكرو كارخانىغا تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تېرىشتىن پىششىقلاپ ئىشلەشكىچە، تەربىيەلەشتىن سېتىشقىچە بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى شەكىللەندۈردى. تۈرنىڭ ئىجرائىيە مەسئۇلى، جۇڭگو يېزا كەنت تەرەققىيات فوندى جەمئىيىتى نېپال ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى زۇ جىچاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تۈر جۇڭگونىڭ چاي تېرىش پىششىقلاش تەجرىبىسىنى نوۋاكوتنىڭ ئېكولوگىيە ئەۋزەللىكى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، شۇ جاينىڭ چاي كەسپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلايدۇ. چاي مەھسۇلات مىقدارى سۈپىتىنىڭ ئۆسۈشى دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى كۆرۈنەرلىك ھەم سىجىل ئاشۇردى. تاماڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كەنت ئاھالىلىرىنىڭ تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلاندى. ئەتراپتىكى كىچىك سودا ۋە مۇلازىمەت كەسپىمۇ تەرەققىي قىلدى. تۈر چاي پىششىقلاپ ئىشلەش، سۈپەتنى كونترول قىلىش، يەرلىكتە سېتىش قاتارلىق ئىش ئورۇنلىرىنى يارىتىپ، كۆپچىلىكنى يۇرتىدا قىلىپ تەرەققىي قىلىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەپ، مەھەللىنىڭ ئۇيۇشۇش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، نوپۇسنىڭ سىرتقى ئېقىشىنى ئۈنۈملۈك ئازايتتى. ھازىر ھاياتىي كۈچكە تولغان يېزا كەنت تۈرى نېپالنىڭ 10 كەنتىدىكى 30 مىڭغا يېقىن خەلق ئاممىسىنى قاپلىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ سىغدۇرۇشچان يېزا تىپىنى ئۆزگەرتىش ۋە جىنس باراۋەرلىكى مەھكىمىسىنىڭ سىياسەت ئەمەلدارى خېجۈن بۇ تۈرنى تەكشۈرگەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تۈر كوپىراتىپنى ئاساس قىلىپ، شۇ جاينىڭ تەبىئىي ئېكولوگىيەسىنى مەۋقە قىلىپ، بازارلاشتۇرۇپ تېرىش، يىغىش، پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە سېتىشنى جىپسىلاشتۇرۇش ئارقىلىق مەھەللىگە بىۋاسىتە ۋە ئاكتىپ تەسىر كۆرسەتتى. بۇ ئەمەلىيەتلەرنىڭ كۆپەيتكەنلىكى كېڭەيتكىلى بولىدىغان تەجرىبىگە ئايلىنىشىدىن ئۈمىد بار. جىنتاڭ كەنت ئاھالىلىرى نەزىرىنى تېخىمۇ يىراق كەلگۈسىگە قاراتتى. كوپىراتىپ كەسپىي ئوراش قاچىلاش لايىھەسى، ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى قۇرۇش، چاي بىلەن ساياھەتنى يۇغۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە كۈچ سەرپ قىلىشنى پىلانلىدى. تاماڭ تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن مۇنداق دېدى: بىز ئىلگىرى نامى چىقمىغان خام ئەشيا بىلەن تەمىنلەش سودىگىرى ئىدۇق. ھازىر بىز پەرقلەندۈرۈش دەرىجىسىگە ئىگە داڭلىق ماركىلىق مەھسۇلاتلارنى يارىتىشىمىز، چاينىڭ خۇشپۇرىقىنى تاغدىن دۇنياغا يەتكۈزۈشىمىز كېرەك. نېپالنىڭ مادىش ئۆلكىسى جاناكپۇر شەھەردىكى سىرى سالاسۋاتى ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ سىنىپىدا بالىلار رەتلىك مەكتەپ فورمىسى كىيىپ، پارتا ئالدىدا ئولتۇرۇپ، تامدىكى ئەخلىي ئاق دوسكىغا كۆڭۈل قويۇپ قاراپ تۇراتتى. مەكتەپ مۇدىرى سۇنىر مالىك مۇنداق دېدى: ھازىر مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇش شارائىتى زور دەرىجىدە ياخشىلاندى. بۇلتۇر 6 ئايدا پارلاق كەلگۈسى تۈرىنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى ياردەم ماددىي ئەشيالىرى بۇ ئوتتۇرا مەكتەپكە يەتكۈزۈلدى. ئوقۇتۇش بىناسىغا 144 يۈرۈش پارتا ئورۇندۇق، يېڭى دوسكا، ئەخلىي ئاق دوسكا قاتارلىق ئوقۇتۇش ئەسلىھەلىرى سەپلەندى. 600-دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى يېڭى مەكتەپ فورمىسىغا ئېرىشتى. مەكتەپ، ئوقۇغۇچىلار ۋە ئاتا-ئانىلار ھەسسىلەپ ئىللىقلىق ھېس قىلدى. مادىش ئۆلكىسى نېپالنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان بولۇپ، ھاۋاسى نەم ھەم ئىسسىق، ناچار ھاۋارايى كۆپ يۈز بېرىدۇ. تەرەققىياتى ئارقىدا قالغان.
Maarif ul əsləlləri aciz. Köp sanki məktəblər yanıla aldınqı əsrinin 90-cı illərdəki üstəl orunduqlarını şildudu. Nurğun balılarga nisbətən etqanda bir parta, bir iniq doska, bir yürüş pakiz məktəb forması buluş, ilgiri yetkili bolmaydıqan arzu idi. Parlaq kəlgüsü türü şu cayini maarif üskülləri, maddi əşya qatarlıqlar bilən təminləşki küş çıxırıb, 14 məktəbkə yardan beriş xizmətini tamamlab, 8000-dən artıq yaş ösmürünün oxuş yolunu yorudu. Denişvar Yadav ilgiri Sri Jingivar Xalagar otur məktəbinin müdiri boğan. Vəzip ödügən məzgildə parlaq kəlgüsü türünün bu məktəbdə əmililişi xizmətini cibtilaşdırıqan. O muhbirgı tunuşdurub mündaqdırı. Türdə aldı bilən ul əsləliri kəmçil, uzaq müddət qiyinçiliqi duş gəlgən məktəb və məhəllər tallandı. Pütkül cəriyanda yerlik vəkillər, məktəb başquruş komiteti və məhəllə aqsaqallarının pikri ilinib, uç qaşqarı buluş və kən dairdə itiraf qılışqa kapalətlik qalandı. Yadav mündaqdırı. Hazır oquqıçılarının məktəbki kiliş nisbiti muqim aşdı. Balılar məktəb muhitidin pəxirlindiğən boldı. Ata-anlarımı pərzətlərini məktəbki berişini teximu xalaydıqan boldı. Tüvən kirimlik ayillərdən kəlgən nurğun oquqıçılarına nisbətən etqanda, maddi əşya cəhətdən bunda qollaş, ügünü şəraitinin zor dərəcədə yaxşılanğanlıqının dərək buyurdu. Türünün imkaniyyətlik sicilliqini ilgiri sürüş üçün məhəllə və məktəb cungu hökuməti yardım qılğan hər bir maddi əşyanı yaxşı saxlaşqa təntənlilik vəd bərdi. Bu, biznin ortaq məsuliyyətimiz. Nepalın sabıq muavin zunisi Yiso Bokril munularını bildirdi. Parlaq kəlgüsü türü şu cəydiki yaş ösmürlərinin oxuşda ufduq qazınışıqı yardan berdi. Bu, Madiş xalqının güzəl turmuşqı bolğan çonqur arzusini qandırıblı qalmay, Cungo Nepal arsırki müstəhkəm dostluqa simvol qılınğan. Nepal bilən Cungo'nun tərəqiyyat həmkarlıqının yaxşı altını saxlap, maarif, davalış qatarlıqlardan teximi köp sahallərgi kengiyib, teximi köp Nepal xalqıqa nəb yetküzüşün ümit qılmən. Cungo'nun Nepal'da duruşluq baş əlçixanısı çonqur təşürüb tətqiq qılış arqılıq, şu cayının su süpti, tazlıq şəraitini yaxşılaş, xalq amısının su işiltiş bexətərliki və turmuz süptini özdürüşünü muyum nöqt qılıb, manna planını yolqı qoyuşunu ilgiri sürüb, şu cayriki məktəb və məhəllərgə su tazlaş üskünüsü oruntıb bədi. Növətdə, üç məhəllidiki 7000-ə yıqın ahalının pakı su içişigi yardan bədi. Siri Yahya Balkaya otur məktibidə 2500-dən artıq oquqıcı var. Məktəb başquruş tarixi uzun bulub, manna planının tuncu türkümdiki yardımgi erişiş nöqtullarının biri. Məktəb modiri Sanjeyi Kumar Ceha muxbirgı mındaqdırı. İlgiri oquqıcılar su süptüdün ənsirəb, məktəbdiki məzgildə içirgan suni qəstən azaytaddı. Hazır ular hər vaqt pakiz, bexatər su işçələydiğən boldı. Tür yolu quyulğandan buyan oququcularının salamatlik əhvali görünərlik yaxşılandı. Su mənbəli kisəliklərinin yüz veriş nisbəti görünərlik tövəldi. Tomuz aylarda məktəbə giriş nisbəti yuxarı götürüldü. Oququcularının ata-anaları və oxutqucular balalarının sağlamlıq bexatərlikindən tex muhatirjan boldu. Ceha mundaqdırı. Türünün oğuşluq əməlilişi ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq bəxiriniş prinsipini namayan qıldı. Madiş ölkəlik hökumət tür planlaş, əsləhələrini quraşdırış və küzütüş basquçirki nazirət qılış məsuliyyətini üstügə aldı, həm də Cungo'nun Nepalda duruşluq baş əlçixanısı və məktəb bilən yuqur ünümlük alaqını saxlap, siş həmkarlaşdı. Şu cəydiki məhəllə amısımı əşya obrodi, transport qatarlıq əmili məsillərini həl qılışqa pahalı yardımləşdi, həm əsləhələrini kündülük asıraşqa anlıq qatnaşdı. Bunundan başqa, yerlik hökumət qərərlik asıraşqa vədi bərdi. Məktəb nazirət qılış mexanizmi orındıb, türünün oqutqıcı oqıqıcılar və məhəllədiki amığı nəb yetküzüşüki kapalətli qıldı. Ceyha mundaqdırı. Biz şununqa işinimiz ki, Nepal bilən Cungodiki hər qaysı tərəflərinin sicil həmkarlışı arqılıq bu türlər çonqur həm uzaq müddətlik təsir peyda qıldı. İş Nepal xalqı aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqəza bolğan məsildin başılınıb, məsələ həl qılınıb, turmuş yaxşılandı. Hayati küşkü tolğan yezkənit,
parlaq kelgüsi, manna planıdın başqa Jüngo'nun Nepal'da duruşluq baş elçixanısı yolgu qoygan Bəxtlik məhəllə türü 3 şəhərdəki nurğun ahallərgə mülazimət qıldı. Muguang Tuğut Üyi türü 8 rayon xarakterlik doktorxanının Tuğut Üyinin dəridisini östürüşüge mədət bərdi. Jüngo'nun Nepal'da duruşluq baş elçisi Jang Maoming tunuşturup mındaqdırı. Nepal dövlətimizin ənənəvi dostanı xoşnisi. Asas qatlamğa çoŋqur çökəş, xalq turmuşuğa nəp yetküzüş, Jüngo Nepal dostluq həmkarlığının mühim alaydılığı. Baş elçixana Nepal yerlik hökuməti məhəllələrinin bir yürüş xalq turmuşu türlərini yolğa qoyuşun qollab, şu yerdəki xalq amısının turmuş sübətini yaxşılab, Jüngo Nepal dostluğunun ictimai əlrayi əsasını müstəhkəmlədi. Kəlgüsüdə baş elçixana hazır bar bolğan türlərini davamlıq yaxşı yolğa qoyub, xalqı nəb yetküzdüğən teximi köp türlərini yolğa qoyub, Nepal xalqının erişi duyğusu, bəxit duyğusunu aşırıb, Jüngo bilən Nepalın tərəqiyyat və gülünüşki yüzləngən əvlatma əvlat dostanı ötüdüğən strategiyelik həmkarlıq, həmrahlıq münasibətinin çoŋqur tərəqiyyatığa hərəkətləndirgüş küş quşudu.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Jongo'nun devlet reisi Xi Jinping'nin tähliwge binaen, Tajikistan Zongtuğu Rahman 5-nji ayının 11-nji gündün 14-nji günü geçe Jongo'da devlet işleri ziyaretide boldi. Ziyaret arıpsı da Rahman düşenbide Jongo muhbirinin mäxsus ziyaretini qobul kılganda, yakın yıllardan bu yan Tajikistan bilen Jongo'nun her qaysi sahalardaki hemkarlığı üzlüksüz kengeyip, iki taraflık münasibet üzlüksüz yeni pelliğe kötürüldü dedi. O mundaq dedi. Jongo Tajikistan'ın yakın koşnesi, hem stratejilik hemrayi. Diplomatik münasibet ornatkan 30 neçi yıldan bu yan, iki devlet intayin dostane hem özara işinidigan münasibet ornatdi. İki taraf siyasi cihette özara işiniş ve özara menfaat yetküzüş asasidiki hemkarlıkını devamlı küçeytip, rayon xeyipsiligi ve imkaniyetlik sicil terakiyat doşgelgen kriz ve tehditki ünümlik takabıl turdi. Rahman mundaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Tajikistan-Jongo münasibeti coş urup ravajlandı. İki devlet her qaysi katlam, bolup mu en yukarı katlamda kuyuk alakını saklap geldi. Tajikistan reis Xi Jinping'nin 2024-yılı 7. ayda Tajikistan'daki devlet işleri ziyaretide kolu keltürgen muhim neticelerge yüksek baha berdi. Ziyaret Tajikistan-Jongo dostluk münasibetinin yeni sahipsini açtı deb karaydı. İki tarafının yeni devirdeki umumizlik, stratejilik, hemkarlık, emraklık münasibetini terakki kıldırış doğrusundaki birleşme bayanatını imzalaşığa ergişip, iki devlet münasibeti yeni tarihi seviyeye götürüldü. O bunlarını bildirdi. Men iki devlet oturusundaki yüksek şenç ve icabi söhbet mekanizmidin memnun. İki taraf siyasi diplomatiye, iktisat soğuda, adımiyet Katarlık sahalardaki hemkarlıkta pahalı neticelerini kolu keltirdi. Hem de erkaisi sahalardaki hemkarlıkını yanımı çoğunkırlaştırıp, inak koşundarçılık, dostluk münasibetini müstehkemlep, ortak terakkiyat ve gülünüşünü ilgiri sürüşki küş çıkardı. Rahman bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü üstüde toxtalğandı mundaq dedi. Bu teşebbüs özara işinişini ilgiri sürdü. Özra menfaat yetküzüş hemkarlığını çoğunkırlaştırdı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş Tajikistan-Jongo münasibeti tarihideki yepyeni sahipini içip, iki devletin hemkarlık mezmonunu beyitti hem nurgun emeli neticelerini kolu keltirdi. Bu ramka aslında bir qatar zor ul esleğe türleri Tajikistan'ın her qaysi caylarda ilgiri sürülmekte. Zamanevi taş yol, tonil ve energiya əsləhləri arq-arqıdın pütüb, Tajikistan'nın hər qaysi rayonları arasındaki alaqını küçəytiplik almay, bu dövlətnin rayon qatnaş tügini və əşya obrot mərkizi bərpa qılışqa asas saldı. Rahman bunlarını bildirdi. Bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü selinmini aşırışını yanımı ilgir sürüb, işqi orulışış porusti yaratıb, kəsib tərəqiyyatıqı törtkü buludu. Hem ilgar texnikalarını kirgüzüşke paydalıq bulup, Tajikistan'nın xalq turmuşunu yaxşılaş ve xalqının turmuş sev-

0: ikki sohasidagi hamkorlikqa yuksak ahamiyat berdi. Bu raqamlik iqtisod va yashil taraqqiyotni o'z ichiga oldi. Odamiyat sohasida madaniyat, ma'rif, ilm-fan, tan-tarbiya va sayohat qatorliq sohalarini o'z ichiga olgan bir qator ko'p manbalik tur va faoliyatlar tartibli qanot yoyilmoqda. Rahman mundoq dedi. Shanghay hamkorlik tashkilotining xalqaroidagi innovati muqim oshmoqda. A'zo davlatlar qo'shuvini uzluksiz zo'raymoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotining suhbat hamroyi va boshqa hamkorlikni qanot yoyishni xohlaydigan davlat va tashkilotlarning soni davomli ko'paymoqda. U mundoq dedi. Jungo Shanghay hamkorlik tashkilotini qurg'uvchi a'zo davlatlarning biri bo'lish sifati bilan tashkilotning taraqqiyotini ilgari surish va xalqaro ta'sir kuchini oshirish jihatida muhim rolni joriy qildirdi. Tojikiston Jungo'ning Shanghay hamkorlik tashkiloti ramkasi ichidagi ko'p soha hamkorligini kengaytirish uchun o'tirg'i qo'ygan turlik tashabbusiga yuksak ahamiyat berdi. Bu jihatda rais Xi Jinping Shanghay hamkorlik tashkilotining xizmatini qat'iy qo'llab, muhim rolini davomli joriy qildirdi. Bu qo'llashlar a'zo davlatlar o'tirishidagi qo'shnilar inoq do'stona o'tish va ijobiy hamturtki bo'lishni kuchaytirish hamda Shanghay hamkorlik tashkilotining rayon va dunyo miqyosidagi rolini o'stirishni maqsad qiladi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qatimqi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Ya yemək içməkdən, ya kiyim keçəkdən qəmin olmasa, nəmiş qımışında xamış opqağın səbəlam?
2: Balılanın dünyası bir varaq aqqağaz əməz. Bugün iş besimi, savaqdaşlıq münasibəti, ailə ziddiyyəti, ulağı besim peyda qilishi mümkün.
1: Opa, qoşum ağırıp ketdi.
2: Bir aram bolıwatdı men dep ağırınış, balalarda daim körüldigan yardım talep qilish usuli.
3: Siz gep qılmayıp ketipdi bolam. Ikki qız gep qıp bolguncha net kimgiçe gep qılmayıp ekensiz taytır qarap.
4: Lekin siz azaltı nemiş qasız? Qoşal emas dep sormaysız.
2: Bu nazuklik mi emas, acizlik mi emas? Belki ballanın mı özgüçlüğü gemi ba?
3: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsun zaten şu noti.
4: Ben bir kakasamla işini çıkarmam. İmtihanda birinci olsam mı yine lan tılanlayayım yani.
2: Çoğunla çıraylık yapkıl işini ögün işi gerek.
1: Ulan imiş ki senin adı bozakıldı. Özandım mesul bana hoşmamdı.
5: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
2: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
1: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
3: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vakitlerga ehmiyet bereyli.
6: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil boludu.
7: Uzaq tarixi musabada men mundaq bir avazni ağladım.
8: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, devletga javob qaytirman.
9: Junxoning qat ko'tirish uchun o'qiyman.
7: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir avazni ağladım.
9: Qizil bayroq ustining haqidagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solayli. Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
7: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
8: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
10: Siz oldingiz qilmang olasiz, chekinish yo'lingiz yo'q.
7: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
9: To'pni 4-chi nomorga berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqirib berdi. Urdi, appalli.
7: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
11: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
7: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
11: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
7: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
11: Qadimdan hozirgacha jungoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
12: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
11: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
12: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
11: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
12: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
11: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliqlarning ro'yi intilishidir.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo amıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Özenya. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü, Jungu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyu da kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yine okşaşla yeniçi mezmolar bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızın avalkıdaki yaktırıp anlaydığalıqınlığa işinimiz. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Doğdi. Bugünkü programımızda yeni kandaq tetimlik mezmolar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dekıtınla devamlıq bizde bolsın.

Dostlarımın yadıda bolğundak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Raziya Qadirning Qağız Turna namlıq povestining aldın qısımlarını anlap qantıq. O, özü yalğız bu öyünün barcha eğir yenigini kütürüp, ahri bardaşlıq beremeyşi qıldı. Doktor onunğa bədindeki ösmünün xarakterini tekşürgenden kiyin ondan belgeli bulduğalıqını etkanda o tolımı təşvişlendi. Ama o, şünçü uzun yıldan boyan yol dışının özden ensirgen haltını qaytı köyünü üçün ve yol dışının tuyuqsızla özgürüp, onunğa ballağa ve ailesi köyün bilgen haltını körüp, köyünü de eğer o rastlı özünün kesil sebeplik özgürüp, borunku haltıya qaytıdığalı iş bolsa, bu kesil azabını həsiləb tartışqı razı ikkəlikini etdi. Ondaqda şarapetinin təşürüş nəticisi qandaq çıqa. Qayrat rastlı muş sebeplik özgürüp, borunku haltıya qaytalamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnu programımızda urnlaştırılığın yazıcı Raziya Qadirning Qağız Turna namlıq povestinin davamıdır bolsun.

Sevimli radio alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondiradigan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

İşlik hayat kayıtlanmaz sefer. Ya onun kadem baskanken siz hergiz kendinizin yanamaysız. Gün, ay, yılla hayatınızın tört peslini ümitsiz epki tutun. Manı muşu kıskığını hayatta bazı da könülsüz işler yoluksanız bazı da hoşal buluşku tekişlik işler sizin etrafınızda ekip yürüydü. Rengaren güller kuş bırak çatıyordu. Demek ki boğulun, siz meyli kandak işlağı duçar bulun, yani her vakit alık ilgirleşiniz gerek. Muşu turmuştun her bir kadimini semimilik, şenç, akıl paraset bilen bassınız, ahire güzel netice sizge yar buludu. Endi manganken biz, tırışımız gerek. Hemimiz muşu kişilik hayatının dolkullarda üzüp yürgücülemiz. Bizde alığı ilgirleydiğen şicaet boğandıla hayatın en güzel menzili giyteleyimiz. Meyli kandak buluştuğun katli nezer hayatını söyüşümüz, hayatını kadirlişimiz gerek. Çünkü kıskığını hayatımız bizden hoşal buluşumuz gıla erziydi. Şunun için sevimli dostlar tevsiyerim şu ki her bir gününüzde hoşal ötküzün. En güzel menala bilen onu bizem. Adlerinden şundaki yapı var. İnsanla menağı pürkünüp yaşaydı deydi. Şu menağı pürkünüp. Kendi ondak bolsa güzel nakşilerimiz hazır kılıktınlar için.

Qadirli dostlar, programımız şu tapda davamlaşıyordu. Anlayıvatqanınlar stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Kişilər toxtumay anlayıp kelyatqan, mängü anlayıp tügitenmigen, hem mängü zerikmeydigan yakımlıq bir köy bar. Bu köy zatı neme? Bu köy muhabbet. Muhabbet en şu yakımlıq köy. Kişilər eytip tügitenmigen, ahırlaştıranmigan mängülük bir naqşı bar. O bosu mu? Muhabbet naqşısı. Hiç qandaq kişi yoluqmayman diyenmeydigan. Yoluqqalla, qandaq sigi yoluqqallığını bilmeydigan. Şundaq bir bəxt bar. O bosu mu? Yanıl muhabbet. Fakat çin əqide, tevrenmez irade, şundaq güzel bir qalıp arqılıq, köngül koyup pərviş qığandıla, sağlam tərəqqi qılıp, şirin meyve berdigan, əksi boğanda asan nabut bulduğan bir köçet bar. Bu köçet del muhabbet. Muhabbet boğallığı üçün bu dünya şünçilik güzel, şünçilik söyümlük. Muhabbet boğallığı üçün bizden üzülmez melodiya programımız bu, şünçilik renda. Enemize muhabbetlik bildirimiz, doğumuzu da üçün.

Ne bir kitap, tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi, Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Yoshida bargahtin ketti. O atlıq kelip piyada qaytdı. O qalğan ikki atnı mı bizge qaldırıp qoydı. O xuddi qurallıq adam, quruq qol adam bilen ilişip puttırıp qoygandak mayus hem ruhsız idi. Daşi bu ikki atnı yaqtırıp qalğaşqa ulanın xojayınığa aylandı. Şu yılı kıştı o, her günü digüdek atlağını tağının küngey yan bağırlardaki koruk çöplerine koyup verip baktı. Teskey tereptiki ot çöpler, yılıma kilin karının astıdı idi. Kında, ilgiri sivetlerine almaştırıp gegen sokal at ölüp getkeşke, Yefolin attın tolumu bizar boğan idi. Şonlaşkıma o, Oğul ilanımızı keken tuncu at bizge tele

işlerini kılıp digendek küllerini ötküzdük. Lekin nayt tezla şunu baykuduk ki, erle bulmasa nurgun işlerinin ödüsüden çıkılıp olmaydıken. Alaylı, her günü bargahka boğuladın bir kançısı kaytip gelmeydi. Erle bulgan bolsa, ulanı izdeşki çıkkan bolatdı. Lekin bu işini hazır biz kılışka mecbur bolduk. Daim digüdek 2-3 boğunu izdeş üçün kollektip çıkattık. Onun kumu yerim gün kitetti. Mundaq çağlada yine yavayı hayvallarının bargah kilip balılağa zähmet yetküzüp koyuşudun en sirepli turattık. Ben vekitine kötürüp alattım. Endav irini böşükü bölüp, yığısı bilen karım bombay dereqi esip koyattım. Bir kıtım kaytip gelip, endav irini böşükten yeşip, onun yüzünün hem yerinin kapırıp ketkerliğini gördüm. Karganda seri kere onun yumran közüne gül çağılap gelip, xelili çakka okşaydı. Yığılap, ünlürümü pütüp getipti. Erle bulmasa oğu çıkıdığan adam kanmaydıgan şiken. Bolup mu, yeni göş yap ügünüp kalan yefolin pekatlı çıdayanmay kaldı. Erle miltıklarının hemmesini epketken idi. Kolumuzda miltık boğan tağdırdı mı, onu işlet eleydiğen adam yok idi. Yefolin'nin oğu çıkısı geldi. Racida işkimizin şultu meydanı yasakalıkımızını o biletti. O, İvan'ınkiden bir neyzi tepip gelip, İğır ayak Niho işkimizini bargahtı kaldırıp, Maria bilen şolta meydanı ketti. Ula, üç kiç saklap mı, hiç nemi tutan mıdı? Ula, etigende bargahka çıraylarını süp edek tatartıp kaytıp geletti. Şundaktıma Yefolin sevirlik bulup, bel koyu etmegen idi. Töğütünç günügi bağanda o yana Maria'nı ägeştürüp şulta meydanını küzetkili bağdı. O güne azırağ sımsım yamğur yakkan idi. Yavu buğula yamğurdun kinki keçide sırtkı çıkışını yakış göretti. Çoğu o yolgı çıkıştın aval Niho işkimizgi işenç bilen. Göş pişirdiğin kazanını tayarlap koyunla. Bugün kuruk kol kaytıp yemeyimiz, dedi. Yefolin'nin digini dek boldı. Ertesi seherde Maria işkisi bir ahunu götürüp gelişti. Neyse, del ahunun geri kılı sancılgan idi. Boğular, şamalga karşı yönelişki mangaşka, Yefolin bile Maria şamal urluvatkan tereptiki dereflikte yoşurunup durupdu. Yerim keçidin kiyin şaraqlıgan avaz çıkıp, şolta meydanıga çoğun kiçik işki boğa yetip kepti. Aho şolta meydanının otturısı da kıypaş udul turuptu. Çoğun boğa Yefolin'ga dümbüsünü kıptırgaşka o Aho'nun boynunu nişanga aptı. Yefolin atkan neyze hodde çakmaktek vişildap berip Aho'nun boynuğu sancıldı. Akıdılla o şolta meydanıgı yıkıldı, dedi Maria. Maria hoşal sözle vatkanda yürükümünün çimildap ağır vatkallıkını iskıldım. Çünkü ben eşu şolta meydanı da amıldar boğan idim. Ben o yada bir boğunun öz balısının ayrılıp gelişini halıma ettim.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz, kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri, nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.